Sen buya cerbe başingare bu. Namayinkuru mwendo le teke, teke, teke nzizi ringana onwa muna nkuru.